Agradecete. Agradecete. Agradecete. Agradecete. Agradecete. Agradecete. Agradecete. Agradecete. Agradecete. Agradecete. Agradecete. Agradecete. Agradecete. Agradecete. Agradecete. Agradecete. Agradecete. Agradecete. Agradecete. Agradecete. Agradecete. Agradecete. Agradecete. Agradecete. Agradecete. Agradecete. Agradecete. Agradecete. Agradecete. Agradecete. Agradecete. Agradecete. Agradecete. Agradecete. Agradecete. Agradecete. Agradecete. Agradecete. Agradecete. Agradecete. Agradecete. Agradecete. Agradecete. Agradecete. Agradecete. Agradecete. Agradecete. Agradecete. Agradecete. Agradecete. Agradecete. Agradecete. Agradecete. Agradecete. Agradecete. Agradecete. Agradecete. Agradecete. Agradecete. Agradecete. Agradecete. Agradecete. Agradecete.